0: Fund gemacht wurde, war bereits zuvor untersucht worden. Dabei stelle sich heraus, dass es sich vermutlich um ein Areal mit langfristiger Nutzung handelt, möglicherweise sogar um Gebrefeld. Außerdem wurden dort Keramikfragmente, Bronze, Knöpfe und Spuren aus verschiedenen Epochen gefunden. Die wichtigste Frage bleibt jedoch unbeantwortet. Wie gelangte eine in Troja geprägte Münze in ein Gebiet, das rund 2000 Kilometer entfernt liegt? Experten vermuten, dass dies durch antike Handelswege erklärt werden könnte. Besonders der Bernsteinhandel zwischen dem Ostseeraum und dem Mittelmeer könnte eine Rolle bei der Verbreitung solcher Objekte gespielt haben. Einige Forscher gehen jeden auch davon aus, dass die Münze nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern möglicherweise aus einem symbolischen oder rituellen Zweck hatte und bewusst in einem Grab niedergelegt wurde. Und noch einen kleinen Tipp von uns. Wenn ihr in Osnabrück spazieren geht, schaut ruhig auch einmal etwas genauer auf den Boden. Man weiß ja nie, welche Geschichte dort vielleicht verborgen liegt.
1: Definitiv, so ist es. Ne? Und wir schauen jetzt nicht auf den Boden, wir schauen auf den Zettel, auf dem steht nämlich der Text für deine türkische Zusammenfassung. Elif Şeref, kann ich Ihnen ein bisschen was auf Türkisch erzählen für die Freunde dieser Sprache?
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizler için kültürel anlamda oldukça önemli iki haberimiz var. Birincisi, Troya Antik Kenti'nden seçilmiş eserler Türkiye ve İtalya arasındaki kültürel işbirliği kapsamında Roma'da düzenlenecek uluslararası bir sergide sanatseverlerle buluşacak. Sergi Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Parkı'nda gerçekleştirilecek. Hangi eserlerin seçileceği ise uzmanlardan oluşan ortak bir kurul tarafından belirlenme aşamasında. Bu önemli sergi daha önce Göbekli Tepe gibi büyük arkeolojik sergilere de ev sahipliği yapan Kolezyum Arkeolojik Parkı'nda Troya'nın binlerce yıllık tarihinin uluslararası ziyaretçilerce yeniden tanıtmayı amaçlıyor. İkinci bir haberimiz ise oldukça ilginç bir haber, yine Troya ile ilgili. Berlin'de Spandau'da yürüyüş yapan 13 yaşındaki bir öğrenci yaklaşık 2300 yıllık antik Troya'da basılmış bir bronz sikke buldu. Sikkenin üzerinde Tanrıça Athena tasvirleri yer alıyor. Uzmanlar bunun Berlin'deki ilk net antik Yunan buluntulardan biri olabileceğini söylüyor. Sikkenin bu bölgeye nasıl geldiği kesin değil. Ancak ticaret yolları veya ritüel amaçlı kullanım ihtimali üzerinde duruluyor. Örneğin birisinin mezarı gömüleceği zaman oraya anı olarak bırakılmış olabilir. Artık bizim kadar Almanlar da yollarda, tarlalarda yürürken etraflarına dikkat etmeli diyoruz. Nereden bir antik eser bulunacağı belli olmaz. Uno, due, tre.
2: Wind Nordost, Schandbahn 03.